Ubani no ba, sola la yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto

nyam valema ala biri bonya fama denge ala biri bonya bangula bonya yade ala li bonya ala biri bonya fanula bonya yade ala li bonya.

14 bin yıl gezdim pervanelikte. Sıdkı ismim buldum divanelikte. İçtim şarabını mestanelikte. Kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar.

0: Ye özümü katım insan sıfatından çok geldim gittim bülbül oldum firdevs bağında öttüm bir zaman gül için zerre düş oldum bir zaman gül için zerre düş oldum bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar Haydar, haydar, haydar, haydar, haydar, dost, zare düşün.
1: Vous écoutez Okora Monde. Sur francemusique.fr.